adia baako a edem nyame afa amame ama ya kwina se yetumi beye enuti Peter ekasa woka se beste osi afei nema se wina kopo onye yi on se nipem na omen tiye obo biye obo biye biye biye o sila rade.